0: ve poku nerim yedu valla birlikte veliye va
1: gediri göleyim kodiyaka
2: kodiyaka